Allah'ın kibar olur. Semi Allahu limen hamida. Allahu ekber. Allahu ekber. Allahu ekber. Allah